0: Tamam, sen hemen erken olsun.
1: Erken olsun.
0: Replace the 10 a.m. quarters in a week.